Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: geleyim ortam yerine.
1: Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden?

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Güzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi

0: çayınızı içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Teşekkür ederiz. Harikasınız, çok sağ olun.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Karşıtır mutluluk.
1: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Parmaklıkların arkasına atılan uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı. 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
1: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
2: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
0: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
3: Arif Güven, Showtime, kaldırabildiğin kadar eğleneceğim.
4: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
5: Köpük adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
6: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
7: Benzer 4 mağdur daha var.
8: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
9: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
10: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
11: Sevgili dinleyenler hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım, duydunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Malum uzun da bir maraton bizleri bekliyor, biliyorsunuz. Canım kardeşim, iyi misiniz? Nasılsınız? Gençlik. Ben böyle söylüyorum, bununla ilgili fırça atmış birisi ya. Abi niye soruyorsun ki, zaten cevap veremiyoruz diyor. Dedim doğru söylüyorsun. Bununla ilgili ben bak şey söylüyorum.

0: Bu programı dinlerken sadece duyu organlarınızı çalıştırmanız benim için yeterli. Ama siz yok oğlum Arif Köy. Ben şeyi dinlerken başka organlarımı da çalıştırıp bana faydası yok, anlatabiliyor muyum? Ben canım. Bir de ne yapayım, kurban oldum ya. Elbette programın çok çok başındayken nasılsınız, iyi misiniz diye soracağım. Ne soracağım programa girer girmez? Sevgili dinleyenler, aşk mı para mı diyecek halim yok ya. Dur oğlum dur. Bir afyonu patlatalım. Bir kendimize gelelim. Süper güzel bir günümüz olsun inşallah. Gençlik. Sağlıklı olalım. Sağlıklı olalım derken köpek balığı gibi olalım abi. Hakikaten söylüyorum. Bak bunu yeni öğrendim. Çiçeğim, biliyor muydunuz bilmiyorum ama bu sebepten dolayı köpek balığı gibi olun dedim. Çünkü hastalık geçirmeyen tek canlı hakikaten oymuş, biliyor musunuz? Vallahi söylüyorum ya. Ki bilim adamları böyle söylemişler. Malumunuz biz de bilim adamlarına inanmak zorundayız. Hastalık geçirmeyen tek canlıymış köpek balığı. Vay diyorsun be. Ha sanırsın hamsi her gün hastanede yani. Tabii canım. Hastalık geçirmeyen tek balık köpek balığı. Tek canlı köpek balığı. Sanki levreğin romatizması var. Sanırsın sardalyanın şekeri var yani. Dur, dur. Sakin şampiyon. Canım kardeşim, Meret hep söylüyoruz. Takvim sayfalarında durduğu gibi durmuyor. Dolayısıyla da şu hayatın tadını çıkartın. Bu aralar her şey çok üstüme geliyor, kötü gidiyor derseniz canım ciğerim, düştüklerinizi değil kalktıklarınızı sayın vallahi. Bak koca yazı bitirdik ya, vallahi söylüyorum. Yaz gelince şunu şunu yaparım, bunu bunu yaparım dediğim hiçbir şey yapamadım abi. Hiçbir şey yapamadım yani. Kurban olduğum yaz herhalde yine başkalarına geldi, yine başkalarına geldi. Bana gelmedi abi. Vallahi. Sosyal medyada biz sürekli insanları izledik. Tatil yaptılar. Bakıyorsun abi Instagram'a. Düşün vay be. Bu da sevgilisiyle tatile gitmiş diyorsun. Düşün ya. Abi çok enteresan değil mi? Gençlik valla. Hem sevgiliniz var hem de paranız da var yani. Ha? Gençlik bunların ikisi aynı anda olabiliyor mu ya? Ha? Valla tebrik ediyorum. Gerçekten söylüyorum. Olsun oğlum Arif Güven. Her şeye rağmen. Bunların hiçbirini kafaya takmıyorum. Malumunuz biliyorsunuz. Çünkü ben son derece kendimle barışık bir insanım. Kendimi seviyorum. Kendimi öpüyorum. Okşuyor. Ya saçmalama. Teşekkürname mi? Peki. Canım kardeşim, öncelikle bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlara teşekkürler gençlik. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Canım kardeşim, hiç olmadığı kadar paralar kazandığınız günlerden birisi olsun inşallah. Malibunuz seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Başka... Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Ama tabii ki de kocaman alkış elbette Kleve Kahraman arkadaşlarımıza. Vallahi programa sahip çıkan bütün dostlara çok çok teşekkürler. Evet abi, programın kemik kadrosu var. Malibunuz ses kayıtlarını paylaşıyoruz. Onunla aslında bir şey söyleyeyim mi? Biz valla bak bu kemik kadro dediğimiz kadro ile birlikte bu radyo programını yapıyoruz. Ama madem bu programı beraber yapıyoruz, maaşı da 50-50 yemezler abi. Açık öyle. Yemezler. Canım kardeşim. Şaka bir yana Kleve Kahraman arkadaşlarımıza ben de eşlik ediyorum abi. Alkışlar alkışlar. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getireceğiz. Bu kadar çalış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Canım kardeşim, duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara bugün de radyonuzdayız, unutma.
1: Arif Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldın be gülüm. Söğüt'ten Eray.
2: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
3: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
4: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
5: Günaydın. Tülay ve Miray'dan size günaydın.
6: Arif Güven, Showtime.
7: Uyan.

0: Yani sevgili dinleyenler, kurban olduklarım. Hepinize hakikaten söylüyorum. Beni çok şımarttığınız için çok çok teşekkür ederim. Vallahi. Hani bu radyo programıyla ilgili tabii ki her şey normal de. Bazen öyle radyo programcılarla denk geliyorum ki. Adam abi dinleyenlerine sevenlerim falan diyor ya. Vallahi söylüyorum. Sevenlerim diyor. Hayranlarım falan diyor ya. Dedim yok öyle bir şey oğlum, hakikaten söylüyorum ya. Onu sevenleri zaten o ismen tanıyor abi. İsimlerini bile biliyordur. Vallahi söylüyorum. Hatta hepsinin telefon numarası bile onda vardır abi yani. Dedim bu ne küstahlıktır ya. Sevenlerim hepinize merhaba. Düşünsene beni böyle. Ya da ne bileyim abi programa böyle çıkıyorum yani. Hayranlarım hepinize merhabalar. Bugün de geldim falan diye. Dedim bu ne küstahlık ya. Neyse. Boş ver o konuları. Canım ciğerim, kurban oluyorum. Malumunuz biliyorsunuz programın çok çok başındayken sosyal medya adreslerimizi paylaşıyoruz. Öncelikle Arif Güven Show Time WhatsApp numarası 0530 071 43 55. Çiçeğim tane tane bir daha. 0530 071 43 55. Niye ben Siri gibi oldum abi? Velhasıl Arif Güven Show Time WhatsApp numarasıdır. Takip edecek olan bütün dostlara şimdiden çok çok teşekkürler. Kurban olduğum Instagram adresimiz Arif Güven Show Time yazdığınızda elbette çıkacaktır. Gerçi hoş bir şey söyleyeceğim. Son zamanlarda evet abi haklısınız. Çünkü dinleyenler şey diyor. Abi hiç atmıyorsun bu aralar story falan diyorlar. Kurban olduğum valla Instagram'a girince moralim bozuluyor ya. Bir bakıyorum abi lüks evler, pahalı yemekler, pürüzsüz ciltler, manitayla fotoğraflar falan derken bir anda böyle Instagram'da gezince kendi hayatımı sorguluyorum. Tabii canım. Sonra Twitter'a giriyorum. Keyfim yerine geliyor. Twitter'da herkesin psikolojisi bozuk abi. Herkes abi. Yalnız olmadığımı anlıyorum. Mutlu oluyorum abi. Ama şöyle düşünebiliriz. Canım kardeşim bak Instagram'da kimse olduğu kadar değil. Ama Twitter'da herkes en az olduğu kadar abi. Velhasıl dur bakalım. Mesajlar. Bu tıkla bakayım bir. Grubu
1: Alkışın kralı, alemin kralına her zaman seninleyiz kardeşim. Yazamasak da gönlümüz ve kulağımız seninle bayram ediyor. Haydi seviliyorsun.
0: Ya, Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederiz gençlik. Buyurunuz şu yoklama işinde beni de yazıver. İyi yayınlar. Kurban olduğum. Hoş geldin. Bakalım kimler nerelerdeler. Selamlar Arif. Olmazsa olmazım Nazlı'ya da selamlar. 628 elbette İbrahim'imiz yollamış. Silifke burada patron. Eyvallah kurban oldun canım kardeşim. Adana'dan selamlar Arif abi. Eyvallah canım kardeşim. Niye böyle dizilerdeymişiz gibi konuşuyoruz abi? Arif abi ne yapıyorsun? Kardeşim ekmek parası kazanıyorum. Samsun Bafra. Eyvallah Afyonkarahisar'dan. Meral yollamış. Çok çok teşekkür ederim. Şu anda iş yerinde. Seninle birlikteyiz. Eyvallah. Afyonkarahisar. Canım benim. Eskişehir burada. Eyvallah kurban olduğum. Karşıyaka. Ordu Ünye. Yalova'dan selamlar. Ne bu fotoğraf mı? Fotoğraf abicim. Buyurun. İnegöl'den Mesut. Selamlar. İyi yayınlar. Allah razı olsun. Abicim biz de buradayız. Petkim Çamaşırhane ekibi olarak seni dinliyoruz. Ben Emoje. Şefim Beyza Sultan için. Ve personel Kezban, Yeliz, Filiz, bir Kezban da. Nesli Şah, Helincik ve Serap için bomba bir şey. Eyvallah kurban olduklarım. Yolluyoruz. Bir anda istek programı yapan arkadaşlarımız geldi. Hakikaten söylüyorum ya. Zamanında istek programları diye bir şey vardı. Hala da var mıdır yok mudur bilmiyorum ama canım ciğerim. Abi bir böyle liste gelirdi. Anam. Hakikaten söylüyorum. Yani şarkıyı kime armağan etmek istiyorsunuz diye böyle sorardık. Bir liste yazarlardı. Haleye, Jale'ye, yukarıdaki bütün mahalleye yani... Şimdi bu kadar çok isim okuyunca o geldi aklıma. Kralların kralı Arif Güven. Hayırlı günler. Çok çok teşekkür ederim ya. Vallahi söylüyorum. Nevzat'ım iyi ki varsın. 139 Nevzat'ımız. Düsseldorf'tan sevgiler saygılar. Aynı şekilde benden de olsun. Bu ev. Çorum'dan merhaba abi. Merhaba canım kardeşim benim. Zerrin yollamış. Ev hanımıyım her gün dinliyorum sizi. Nazilli kurban olduğum çok çok teşekkürler. Buyurunuz. Bolu burada Bolu. Tokat merhaba. Tokat'tan Bülent yollamış. Rıfat'la birlikte seninleyiz abi. Bugün de çalışıyoruz. İş güç. Eyvallah canım kardeşim. Herkes işinde gücünde. Herkes öyle ya. Buyurun. Karaman'dan selamlar. Yalçın'ım Allah razı olsun. Balıkesir Bandırma burada. Buyurun. Bir de böyle bir fotoğraf. Nerede? Tabelaya bak bakayım. Avanos yazıyor abi. Dolayısıyla da elbette Devşehir'im. Kurban olduğum. Ben de buradayım abi. Hüseyin 35. Canım kardeşim çok çok teşekkürler. Manisa'dan Salih. Ben de buradayım. Herkes burada vallahi. Gençlik. Gaza getirdiniz. Ben de buradayım abi. Bir Birazdan mı? Peki birazdan canım kardeşim bir tık daha bakacak olsun mesajlara ve duruma göre belki haber başlıkları da gelecek. Tıklasana şuna bir.
2: Ustacığım ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'de diyor ki oğlum limanın girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
3: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi. 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
2: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
4: Arif Güven Showtime.
5: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
7: Saygı mağazaları.
8: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Bana Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: bakalım bakalım bakalım. Bugün sınıfa uğrayayım dedim. Herkese selamlar. 189. Kurban oldum. Hoş geldin. Bakalım. Arif abi kralsın. Allah razı olsun. 265 Burak. Menhem gibi bir yerden böyle bir mesajı var arkadaşımın. Çok çok teşekkür ederim. Bakalım. Sevgili dinleyenler hızlıca geçiyorum. Balıkesir Bandırma burada. Eyvallah. Uşak'tan selamlar. Eyvallah kurban oldum. Olmazsa olmazımız tabii ki de Manavgat'tan selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Yollardayız. Kazasız belasız cezasız kurban oldum. Çayırova'dan Sedat selamlar olsun abi. Olsun kurban oldum. Kargo firmasında çalışıyorum. Para yok deyip de bu kadar sipariş verenlerden bıktım. Ha evet ya. Günün konusu malibunus en son neydi? Bıktım abi bıktım dediğimiz ne vardı hayatımızda? Bunlardan bahsediyorduk. Canım kardeşim ona istinaden yollamış. Son 20 yılda tüm Atatürk ve Cumhuriyet kazanımlarından bilinçli olarak yük edilmeye çalışanlardan bıktım. Çok teşekkür ederim. Vallahi 10 numara 5 yıldızsınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri. Vay be. Antakya'dan Gökhan Yaban. Çok çok teşekkürler canım kardeşim. Bu ne? Dur bakalım. Barış'ım kurban olduğum mesajın geldi. Arif Güven attığım mesajları okumamandan bıktım. Kurban olduğum okuyorum ya. Antalya'dan vinç operatörü Ali. Abi sürekli böyle bir altyazı geçsin. Antalya'dan vinç operatörü Ali. Antalya'dan vinç operatörü Ali. Antalya... Dur ya. CD takıldı. Londra'dan Hüseyin. Ben de buradayım abi. Eyvallah canım kardeşim. Selamı ilettiğin için çok çok teşekkürler sevgili abicim. Sevgiler, saygılar. Allah razı olsun. Bir şeyler yapmışız yine bilmeden. Gençlik. Teşekkür ediyoruz. Bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden, alo biz de buradayız diye işaret yollayan dostlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Biz şimdi haber başlıkları mı? Memlekette ne oluyor diye bitiyor. Bu enerjinin sırrı ne? Yavrum bunun bir kremi yok, bunun bir ameliyatı yok. Tövbe yapma. Yıllardan beri bu soruyu soruyorsunuz. Hani ya şu kremi sürüyorum o yüzden bu kadar çok enerji doluyum diyebileceğim bir durum yok. Gençlik bunun bir ameliyatı var. Ameliyat oldum o yüzden bu kadar mutluyum dediğim bir ameliyat yok. Bir de şeye soruyorlar ya onlar da çok böyle uyuz oluyorum ya. Gazetelerde görüyoruz abi. Ünlü oyuncu yakışıklılığının sırrını açıkladı. Ne sır Allah aşkına ya ha? Ne sır abi? Sanki sanırsın KPSS'den 95 aldı yakışıklı oldu ya. Canlı canlı Arif Güven Showtime radyonuzda. Şimdi canlı yayının evet elbette böyle bazı riskleri vardır canım kardeşim. Bunu bana bazen arkadaşlarım hatırlatıyor söylemişimdir. Yani şey diyorlar abi yaptığın iş çok riskli ya. Abi yaptığın iş çok tehlikeli ya. Şimdi benim ne iş yaptığımı bilmeyen de herhalde evde bu çocuk atom falan parçalıyor falan zannedecek yani. Ama canlı yayın risktir. Bak yine mi diyorsun ya? Çünkü bir tartışma programında Habertürk'te yavrum yine osurmuşlar yani. Bu Habertürk'te ilk değil biliyorsunuz. Dedik Habertürk olunca yine mi osurdular? Yani Habertürk'te aslında ya böyle, herkes osuruyor bize. Tövbe, ya, yani kuramadım cümleyi abi ya. Bu Habertürk stüdyoları anladığım kadarıyla yani ne bileyim abi çakmak çakılsa havaya uçacak ya. Yine bir tartışma programında hakikaten şöyle diyorum. Üstelik de önce hani şöyle bir durum vardır ya. Osurmadan önce hani böyle hafif bir öksürükle onu böyle bir kapatmaya çalışırız ya. diye böyle hani. Aynen öyle oldu. Ki görüntüleri izledim. Adam önce bir yapıyor ondan sonra pırt pırt diye seriye bağlıyor. Tabii canım. Abi belli. Nitro'ya geçmiş herhalde. İki kere atış etti çünkü. Dedik bu nasıl bir iştir hakikaten ya. Habertürk'te böyle bir şart mı var? Yayına çıkıyorsanız osuracaksınız arkadaşlar diye. Herkes osuruyor. Gerçi hep şey diyorlar ya. Oğlum bu osuruğa gülenin osuruk kadar aklı yoktur diyorlar. Bak komik abi komik. Hele ki kapalı mekanlarda hepten komik rezillik. Bir de bazen hani ufacık böyle pırt diyeyim be duyulmaz diyorsun ama koku ne olacak abi? Çok gergin bir durumdur ha. Bak şimdi arabada 3 kişisin de abi. Biri osurmuştur araba leş gibi kokmuştur. Kim osurdu lan dediğin andan itibaren herkes birbirine bakar. Yapmayınız gençlik. Malibunus osurmak bir açık hava etkinliği. Sakın kapalı mekanlarda. Oy oy. Bu ne bakalım. Rusya'da bir adam kötü haberler yüzünden psikolojisi bozuldu diye televizyon kanallarına dava açmış canım kardeşim ya. Vallahi. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim memlekette böyle bir durum olsa... Haberler yüzünden psikolojim bozuldu falan deyip dava açılsa herhalde diyorsun bizim ülkede fakir insan kalmaz abi. Yani herkes bir tazminat alır. Haber Rusya'daymış. Gerçi bizim memlekette hakikaten söylüyorum yani kötü haberlere karşı bağışıklık sistemimiz bizim hamdolsun son derece dayanıklı. Tabii canım. Kötü haberler veriyorsunuz. Benim psikolojim bozuluyor demiş ya. Bu durumda A Haber hiç tazminat falan ödemez herhalde yani. Çünkü orada her şey güldük listandık abi. Diyorsun da al bak haberler. Diyorsun bu nedir ya? Tırnak makasına bile %20 ÖTV uygulandığını biliyor muydunuz gençlik? He? Vallahi söylüyorum. Tırnak makasına ya. Bildiğin tırnak makasından bahsediyoruz. %20 ÖTV uygulanıyormuş. Diyorsun babacığım sırada ne var acaba? Düşünmek olabilir mi? Ona da böyle bir vergi konmalı mı? Ki o vergiden ülkemizde fazla bir gelir elde edilir mi? Hayır. Açık ve net yani. Canım kardeşim, başlar başlamaz daraltma bizi bu kadar diyorsanız son derece haklısınız. Şöyle bir şey yapalım. Çatlayan dudakları ıslatmak, yeni mevzular bulmak üzere ben minicik bir mola alayım. Moladan sonra burada buluşalım abi.
1: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Nural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
2: Arif abim. Zülfugazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
3: Günaydın Arif abi. Balıkesir Fırhaniye'den ben de buradayım.
4: Bu korna senin için Arif Güven. Menemen Helvacı'dan otoban yolu çantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
5: Arif seni dinlerken toprak küçükleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi dengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
6: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: dinleyiniz. Bayanlar baylar, radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla yükseltin. Sebep belli. Arif Güven Showtime radyonuzda. Geç olduğu güç olmasın, ben de buradayım. Canım ciğerim, hoş geldin. Bakalım. Enes Yılmaz. Bu nedir? Selamlar abi. Kayseri'den selamlar. Edirne Beriş'te çalışıyorum. İş makinesi operatörüyüm. Kamyon yüklemekten bıktım. Eyvallah, kurban oldum. Mutluluk derinde dediler. Kas ömrüm bitti. İsmim Kürşat Han. Abi ne kadar güzelmiş ya isim. İlk defa duyuyorum, Kürşat Han. Valla okkalıymış yani. Buyurunuz, şimdi biz bakalım memlekete ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Bu nedir? Dur, dış haberlere bir bakalım abi. Önce bizim memlekete değil de bugün şeye bakalım. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Bakınız, Porto Rico'da kadına yönelik şiddet olayının yaşanmasının ardından ülkede OHAL ilan edildi. Antalya Limanı 140 milyon dolar karşılığında Katarlı şirket. Ya yine mi Katar ya? Ha? Yine mi Katar abi? Ben bu Katar'ı duymaktan, bak ben sıkıldım abi. Bunlar hakikaten söyleyeyim, bizim memleketi parça parça almaktan sıkılmadılar yani. Şş, alo. Bugün bir E-Devlet'e gireyim. Belki beni de Katarlar almıştır abi. Ben... Uş. Öyle mi ya? Bak. Fransa'da canım kardeşim büyük ikramiye bir Türkiye çıkmış ya. Vay be. Türkiye'de bile Türk birine çıkmıyor. Belki de bilmiyorum abi. Oynamayı bıraktık, bilmem. Haberler. Bu ne? Hiç de izlemem. Hakikaten söylüyorum, hiç de bilmem. Fakat ya, ben onu şey diyorum ya. Şimdi Survivor'dan bahsedeceğiz gençlik. Bak izlemiyorum, açık ve net söylüyorum. Çünkü ben onları hani Acun Ilıcalı ve oyuncakları gibi görüyorum. Bir de bu Survivor'da izlemiyorum ama tabii ki de biliyorum neyin olduğunu. Şey var ya hani ünlüler, gönüllüler. Yavrum hakikaten söylüyorum yani. Aslında ünlü değiller ama bunu Acun'la mı söylemiyorlar bilmiyorum yani. Tabii canım. Nasıl ünlüler abi? Hakikaten söylüyorum ya. Ünlüleri aç bırakıyorlar, çamura sokuyorlar. Ha, ünlü diyorsun işte alt tarafı Tarık Bengüç. Tarkan'ı yemezler abi. Geçelim. Şimdi çok fazla konuşuluyor. Bu aralar böyle bir karides, kalamar, istakoz muhabbeti var. Malumunuz, biliyorsunuz. Bununla ilgili böyle bir fetva verildi. Dediler ki karides, kalamar, istakoz harammış canım kardeşim. Dedik aa yapmayın ya, biz de her gün istakoz yiyoruz zaten yani. Bakacağız, bu konuyla ilgili elbette konuşacağız. Şimdi bir daha söylüyorum, karides dediler, kalamar dediler, midye dediler, istakoz dediler. Dediler ki haram canım kardeşim. Şimdi sonra başka bir haber görüyorsun. Sarıyer'de bir ton kaçak midye ele geçirildi diye böyle bir haber var. Diyorsun oğlum bu midye muhabbetinde sanki böyle bir bit yeniği varmış gibi ama dur bakalım yani. Evet abi. Evet. Bugün böyle bir haber var canım ciğerim. Şuraya bir tıklasak ya, dur bakayım, evet. Bunu birazdan veririz de şu habere bir bakalım ya, neydi bu, evet. Cumhurbaşkanına hakaretten 38 bin kişi mahkemelik olmuş canım kardeşim. Şimdiye kadar hangi cumhurbaşkanına ne kadar dava açılmış? Bununla ilgili böyle bir istatistik verileri incelemişler. Cumhurbaşkanına hakaret davasıyla ilgili rapor hazırlandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan döneminde sanık ve dava sayısının zirve yaptığı ortaya çıktı. Ve demişler ki şimdi mesela hangi cumhurbaşkanına ne kadar dava açıldı? Bununla ilgili veriler var. En az mesela Demirel'e açılmış. Kenan Evren döneminde 340, Turgut Özal döneminde 207, Süleyman Demirel döneminde 158, Ahmet Necdet Sezer döneminde 163 kişi hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açılmış. En az Demirel'e açılmış canım kardeşim. Ayrıntıları var, detayları var. Elbette bakacağız dediğimiz haberlerden birisi budur. Bu ve bunun gibi bir sürü haberimiz elbette var. Saate bakıyoruz, olabildiğince relax gerekçesi. Çünkü bir o kadar da zamanımız var.
1: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
2: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
3: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
4: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
5: Arif Güven. Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yolluyoruz. Ben de buradayım.
6: Eskişehir'de radyo ses 98.9. Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
7: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
8: Saygı Mağazaları.
9: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
10: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
6: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
11: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
12: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
13: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340-61-62, 340-22-72.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Haydi kurban olayım şöyle bir. Haberler haberler haberler. Memlekete ne oluyor ne bitiyor bakalım. Bu nedir canım kardeşim? Evet, şuna bir bakalım çiçeğim. Çünkü son zamanlarda çok fazla konuşulan konulardan birisi olmaya başladı. Çünkü Diyanet'in böyle bir fetvası vardı. Dedik ki karides, kalamar, midye, istakoz bunlar haramdır. Dedik ama biz her gün yiyoruz bunları. Yapmayın kurban olayım yani. Tabii canım hepimiz her gün istakoz yiyoruz herhalde yani. Ama haram deyince dedim ki şaka bir yana vallahi söylüyorum. Bence şimdiye kadar verilmiş en iyi dedim karardır. Çünkü asgari ücret diye tabii ki haram olacak abiciğim yani. Hani karides, istakoz ya işte hakikaten adama ne bileyim abi. Ya sen zehir zıkkım olur yani. Benim temennim de bu konuyla ilgili şimdi karides, kalamar, istakoz, midye, haram açıklamasından sonra ben sadece açtım elleri bir diyorum ki hadi inşallah bu fetvadan sonra biraz ucuzlar bunlar yani. Benim derdim abi. Çünkü bilenler mutlaka biliyorlar. Denizden babam çıksa yerim diyenler dedim abi. Mangaldan da babam çıksa yerim. Tarladan da babam çıksa yerim yani. Ben yerim abi. Buyurunuz. Sarıyer'de bir ton kaçak midye ele geçirildi. Sarıyer'de kaçak midyecilere yönelik yapılan denetimde yaklaşık bir ton midye ele geçirildi. Bir ruhsatlı tekneye ve üç kişiye toplam 11.885 lira cezai işlem uygulandı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Sarıyer İlçe Tarım ve Orman... Oh be oğlum abi ünvana bak yemin ediyorum ya. Velhasıl böyle bir işte operasyon düzenlenmiş 23 personel ile sahil şeridinde kaçak midye avcılığı yapanlara yönelik denetim yapılmış. Denetimlerde 3 kişiye ve aynı zamanda bir ruhsatlı tekneye 11.885 lira para cezası uygulanmış. Uygulamada bir aracı özel olarak monte edilen kompresör ve ekipmanlara el konuldu. Kompresör ve ekipmanlar mülkiyeti kanunlara göre geçelim buraları. Velhasıl canım kardeşim bu arada dediğim gibi yani bir midye muhabbeti aldı başını gidiyor. Lan diyorsun bu midye muhabbetinden var bir şey ya bir bit yeniği var ama dur bakalım yani. Bir şeyler çıkacakmış gibi geliyor bana bugün yarın. Çünkü sürekli bu aralar midyeden bahsediyoruz. İstakozdan bahsediyoruz. Kalamardan, karidesten bahsediyoruz. İlginç. Abi günün konusu. Yavrum biraz

0: Yok şey, başkanın arabasını soruyorlar da, o pas atılan başka. Hani ben pas atlamı yanlarına çekeyim diyen başka bir belediye başkanımız vardı. Biliyorum adını, şimdi söylemiyorum. Bu başka bir araba almış. Başkan, evet aynen öyle. Günün konusunu dostlar birazdan vereceğiz. Deriz ki şimdilik sakın bir yere ayrılmayınız. Sebebimiz bellidir. Dinlediğiniz sürece, keyif aldığınız sürece bu kardeşiniz bu programa devam ediyor.
1: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
2: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah'a emanet ol.
3: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
4: Arif Güven, Showtime.
5: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
6: Selamun aleyküm Arif abi. Giresungöra'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
7: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi. Ben de.
8: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
9: Selam. Kırklar elinden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. Yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.

0: Köven Showtime.
1: Buyur. Bak dinleyici yollamış canım kardeşim. Diyor ki abi yanlış frekans açmışım. Yine mi gelmedi lan bugün diye sana fırça attım. Yavrum ya yine gelmedi mi bu derken hani benim kabahatim yok. Ben geldim programa saatinde başladım ama sen yanlış frekans açtığın için fark etmediğin için dolayısıyla da fırçayı biz yemişiz. Bir de sanki hep böyle gelmemezlik yapıyormuşum gibi. Gençlik yanında da patronlar dinliyor. Yapmayın Allah aşkına. Hakikaten. Yine mi gelmedi bu demek ne demek ya? Sanki tövbe yarabbim ya. Ayda bir sefer geliyormuşum gibi. Geliyoruz, geliyoruz. Şimdi günün konusu mu? Ona birazdan bakarız. Önce şu habere bir bakalım. Çünküsü, çünküsü canım kardeşim. Bakalım. Haberi en başa al abi sayfayı. Evet. Cumhurbaşkanına hakaretten 38 bin kişi mahkemelik oldu. Canım kardeşim böyle bir istatistik verileri incelenmiş. Cumhurbaşkanına hakaret davasıyla ilgili rapor hazırlanmış. Cumhurbaşkanımız Erdoğan döneminde sanık ve dava sayısının zirve yaptığı ortaya çıktı. Abdullah Gül döneminde açılan davadaki sanık sayısı bir önceki döneme göre %420 artarak 848'e çıkmış. Zirve malumunuz şu anki Cumhurbaşkanımız da en az mesela Demirel döneminde olmuş. Kenan Evren döneminde 340, Turgut Özal döneminde 207, Süleyman Demirel döneminde 158, Ahmet Nevzet Sezer döneminde 163 kişi hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten dava açılmış. Böyle fotoğrafları da vermişler çiçeğim. Şimdi bu konuyla ilgili ne demek lazım? Şimdi en uzun süreyi hakikaten söylüyorum. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yaptığı için. Yani tabii ki sayının bir hayli fazla olması gayet normal. Bir de şöyle düşünelim. Geçtik hani şu anda vallahi bak hani bu konuya girdim ama ensemden tut ayak parmağı ucuna kadar şu anda böyle bir titreme geldi yani. Bir de şöyle bir durum var şaka bir yana bu da bir gerçektir canım kardeşim. Çünkü malumunuz hani Demirel döneminde tabii ki de sosyal medya yoktu. Şimdi sosyal medyada da bir şeyler yazdığımız zaman malum yazıyorsun yazar yazmaz paylaşıyorsun ding dong kapı çalınıyor. Gidiyorsun bakıyorsun oh kapıcıymış. Geçelim kurban olduğum geçelim. Şuna bir bakalım. Buyurunuz. Şimdi dur. Biz günün konusunda böyle bir aradan çıkartalım. Çiçeğim günün konusu şu olsun. Yine böyle bir TikTok videosu yollandı WhatsApp'tan. Dolayısıyla da buradan yola çıkarak ki biz bunu daha önce yapmıştık herhalde ama sadece internetle alakalı düşünmeyin. Genel bütün hayatla ilgili düşünün. Az önce mesela medyadan bahsetmiştik. Medya ile ilgili şimdi evet abi ya medyayı sevmem ben falan diyenler de var. Evet abi seversin sevmezsin fakat çoğunluğun sevdiği bak çoğunluğun sevdiği ya birçok insanın sevdiği. Mesela örnek vermek gerekirse ne bileyim abi hani ben mesela yani. Ne oldu oğlum? Ne bileyim oğlum. Hazır ortaya yapmışken golü de atayım istedim yani. Çoğunluğun sevdiği ama sizin sevmediğiniz ne var canım kardeşim? Hani bundan bahsedelim. Bu bir yiyecek olabilir, içecek olabilir, ne bileyim bir insan olabilir, bir uygulama olabilir. Günün konusu bu olsun. Herkesin baba çok seviyorlar ama ben hiçbir şekilde bunu sevemedim gitti dediğiniz ne var abi? Bundan bahsedelim. Şimdi açık ve net yani topa tutulmam herhalde. İnşallah linç yemem inşallah ama ben kendi adıma söyleyeyim. Çay baba benim mimsi ve hani 40 yıl olmayacak. 40 yıl aramam yani. Evet abi ki bizim memleketin malumunuz yani böyle bir çay düşkünlüğü vardır. Evet ilk örneği ben vermiş olayım. Yani herkesin çok sevdiği ama benim sevmediğim şey abi herhalde yani olsa içerim de olmasa da hiç abi arar mıyım mümkün değil yani. Çay var bak güzel benim için. Sizin için ne var? Bugün işte hani midye dedi, carttı curttu bunlardan bahsedince de dolayısıyla böyle bir konu verelim istedik. 0530 071 43 55 canım kardeşim Arif Güven Show Time WhatsApp numarası sadece WhatsApp'tan yazın bir daha söylüyorum. 0530 071 43 55 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Herkesin sevdiği, çoğunluğun sevdiği ama sizin sevmediğiniz şey nedir canım kardeşim? Günün sorusu da budur.
2: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
3: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
0: Arif Güven, Showtime. Merhaba Arif Güven. Ben İnegöl'den İlk Nur. Ben de buradayım.
4: Arif'im ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
5: Selam Arif Güven. Laburgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
6: Ben Merve.
7: Ben Cansu.
8: Ben Müşra.
9: Ben Aslı.
10: Ben Tuğçe.
11: Ben Şennur.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi
1: kamaştırmak

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Güven Showtime.
1: Yapıştır bir Arif Güven Showtime. Ardından çalışırlar. Açın yolu. İtikari. Sevgili dinleyenler, Mali Brunus artık programı ortaladık bir bu kadar daha. Sizlerle birlikte olacağız dedik ve günün konusunu verdik. Günün konusunu bilmeyen arkadaşlara söyleyelim. Herkesin çok sevdiği ama sizin sevmediğiniz ne var canım kardeşim? Ben şöyle dedim. Dedim ki çay içeceğim. Yani 40 yıl olsa aramam dediğimiz ben hiç alakam yoktur. Dolayısıyla da çay benim için yani. Herkes bayılır biliyorum. Ama ben yok abi. Bak iyi bir gün sana çay ısmarlayalım o zaman. Oğlum sevmiyorum diyorum ya. Sevmiyorum diyorum. Bakalım. Eşim bakla ve bamyayı çok sever. Ben size diyor hiç yemem. Arabam da. Evet şu bakla ve bamya malumunuz herkes tarafından çok da sevilen şeyler değil yani. Et, ıspanak, pırasa, çay, brokoli, alkollü içecekler. 100 yıl yemesem içmesem arabam bu saydıklarım abi. Eyvallah kurban oldum. Adamın 100 yıl boyunca aramam dediği her şeyi ben her gün arıyorum ya. Et diyor. Çayı çıkartıyorum listeden. Dur bakalım. Lahana. Gülücük gülücük gülücük. Lahana komik mi ya? Evliyken pazardan aldığım gün eve gitmezdim. Sonra diyor boşandım. Allah Allah. Sarması falan güzel olur ya. Ha? Top haşlanmış yumurta. Milyar versen yemem abi. Sevmiyorum. Kusacak gibi oluyorum. Allah Allah. Top haşlanmış dediğin katı mı oluyor yani? Bakalım. Neleri sevmiyormuş arkadaşlarımız? Çiğ köfte. Tabii ki diyor. Neyini seviyorlar anlamıyorum. Oğlum valla çiğ köfte yenmez mi? Kurban oldum ya. Bak anons yaparken ağzını sulandığı seviyor şu an. Boldum kotu koltuğu oğlum ya. Ağzım uslandı ya. Söyleyemedim ya. Abi çiğ köfte yenmez mi ya? Bak bir şey söyleyeceğim. Herkesin sevdiği...

0: Valla bilmediğim yiyecekler yazıyorsunuz gençlik, onların ne olduğunu ben hakikaten bilmiyorum ya. Bu restoranlarda da oluyor bazen. Menüyü bir veriyorlar abi. Allah, bakıyorum hani benim okuyabildiğim bir şey yok zaten ya. Tuhaf tuhaf isimleri var. Garsona soruyorum, parmağımla gösteriyorum. Diyorum ki bu ne? Menü dedi bana ya bir kere. Aa bok. Herkes çok sevdi abi. Ben diyor hiç sevmedim. Harry Potter'dan bahsediyor. Hiç izlemedim abicim. Hakikaten söylüyorum, hiç izlemedim. Recep İvedik tiplemesi. Bak geldi. İlla yiyecekten içecekten gitmeyelim. Evet, Recep İvedik'e malumunuz birçok insan bayılır ama yani bu arkadaşımız kimmiş o bakayım. Ayşe demiş ki ben abi hiç sevmiyorum yani. Çikolata mesela, bak herkes sever, evet. Çocukken bile yemedim, hala da sevmem diyor. Lale yollamış. Soda. İlk defa duyuyorum. Soda. Herkes sever. Evet doğru. Büyük bir çoğunluk sever. Ben sevmiyorum abi. Hayırdır? Soda ile ilgili kötü bir anım mı var Şem? Dondurma. Aa. Bir insan nasıl dondurma sevmez ya? Ha? Vallahi söylüyorum. Üstelik de bunu Sibel yollamış. Vallahi bak Sibel, her yerde söyleme. Dondurma sevmiyorum deme. Kadınlık belgeni elinden alırlar. Yemin ediyorum. Dondurma sevilmez mi ya? Evet bak, bu güzel işte. Hani yemekten içmekten kurtulduğumuz andan itibaren başka mesajlar geliyor ki böyle de olsun istiyoruz. Bu bir uygulama olabilir. Mesela ben TikTok'u söyleyebilirim. Bak ne güzel. Diyor ki herkesin sevdiği ama benim hiç sevmediğim düğün, sünnet, cartlı, curtlu, her türlü organizasyon. Cartlı, curtlu ne ya? Cartlı, curtlu. Ben de hiç sevmem derim ama mecbur kalıp da gidersem gençlik, vallahi söylüyorum bak, hiç böyle çok uzun zamandan beri görmediğim akrabalarımla gerdan kırarım, omuz titretirim. Yıllar sonra gördüğüm ne bileyim abi akrabalarımla halay çekerim, halay başı olurum bir de yani. Herkesin çok sevdiği benim hiç sevmediğim akrabalarım abi diyor. Framboğaz gelmiş mesela, Mustafa yollamış. Menemen'de yumurta. Ah evet ya. Bir ara bunun şeyi vardı ya. Menemen ya canım kardeşim, yumurtalı mı? Yumurtalı değil de şeyli. Soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Mangal. Aa. Abi mangal hakikaten söylüyorum, sevilmez mi ya? Kokusuna 5 dakika katlanamıyorum diyor ya. Katlanırsan madalyasın bana. Aa. Mangal. Ne diyorsun ya? Günün konusu bariz bellidir, anlaşılmıştır. Canım kardeşim 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Herkesin çok sevdiği ama benim sevmediğim dediğin ne var abi?
1: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım. Ben de buradayım.
2: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
3: Arif Güven Showtime.
4: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
5: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
6: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
7: Abilerin bir tanesi Kuşköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Güven Show'da.
1: Oktay abim, kurban oldum. Hala dinleme demişim bilmiyorum ama muhtemelen beni de yaz yoklamaya diyecektir. Yazdık bile abi. Bakalım bakalım bakalım. Selamlar Arif. Mayonez, ketçap ve burger hiç sevmem diyor. Evet ya, onlarla benim de çok böyle alakam yoktur. Hava atmayı sevmem abi. Eyvallah, kurban oldum. Buyur. Aa, çiğ köfte. Bitiyorum ona. O hariç diyor. Evet ya, çiğ köfte nasıl sevilmez abi? Hayret, hakikaten söylüyorum ya. Bir de abi, dizilerde kadınların kaprislerine hastayım. Dizilerde yalnız bak, burası çok önemli gençlik. Hemen çocuğa böyle linç yapmayınız. Der ki ya, kadını her altı yiyor, erkek arkasını topluyor ve tokat atıyorlar erkek aktörlere. Ama kadınlar haksız da olsa sonunda haklı çıkıyor. İllet oluyorum. Dediğiniz ne var? Facebook hiç sevmiyorum. Huzur evi gibi oldu. İçim kararıyor ya. Huzur evli geç, mezarlık gibi oldu. Yemin ediyorum. O vefat etmiştir, bu vefat etmiştir. Yemin ediyorum, mezarlığa döndü Facebook ya. Benim de bir giriyorum abi, dünyam daralıyor yani. Herkesin çok sevdiği ama benim sevmediğim dedim. Bu ne, dur bakayım. Kuru fasulye demiş ya, vay be. Kuru fasulye sevilmez mi ya? Tabii canım. Sıla ve ağlamaklı şarkıları. Aa, Sıla'yı sevmeyen biri çıktı. Bak bir şey söyleyeceğim. Sıla yeni bir şarkı yapsın. Beğenmezsem vallahi söylüyorum. Sanki ben kavatlıymışım diye bir daha dinliyorum yani. Buyur. Nilüfer yollamış, son derece haklı. Bayanların evet bu konuyla çok böyle haşır neşir olmaması gayet normal. Herkesin çok sevdiği ama benim sevmediğim. Bak örneğe bak, aslanlar gibi. Futbol abi diyor ya. Yani. Futbol abi. Bitter çikolata gelmiş. Para. Herkesin çok sevdiği ama seni sevmediğim. Para mı? Ne diyorsun ya? Para sevilmez mi abi? Türk kahvesi. Aa, benim sevdiğim ne kadar şey varsa hepsini saydınız gençlik. Hepsini saydınız yemin ediyorum. Mumbar dolması. Evet ya, bak bu olabilir abi. Bunu yani yemedim görünüşü. Bir de ne vardı abi, ona benzer bir şey. Mumbar dolması değil de bir şey. Aa, unuttum. Mumbar dolması. Kaplan desenli her şey demiş ya. Ben de Hande Erçel'i beğenmiyorum. Büşra yollamış. Yabancı müzik sevemiyorum abi. İngilizcem iyi, ritmi güzel, söylemesi hoş ama 10 dakikadan fazla diyor. Aa, olmuyor. Herkesin sevdiği. Çay artı kahve geldi abi. Çay, kola, kahve, damla sakızı. Leopar desen çok fazla gelmeye başladı. Babet. Evet ya. Mavi, yeşil, göz farı. Sigara, nargile, sirke.

0: güllaç, künefe. Abi ne yapıyorsunuz ya? Çiğ köfte bir daha geldi. Herkesin çok sevdiği ama sizin sevmediğiniz bir şey. Değişik olanları seçeyim ben aralarda. Ha, vallahi öyle yapalım abi. Bak çayı hiç sevemedim abi. Bu çay, sıcakta diyor. Çayı nasıl içiyorlar anlamıyorum. Bir de şey diyorlar ya. Abi hiç hararetini keser. Keser de ne zaman yavrum? Haftaya mı? Ne zaman yani? Bir de bana bunu sanayide söylediler. Dedim oğlum motor muyum lan ben? Hararetini keser. Midye ve kokoreç. Kokoreçi bekliyordum zaten. Herkesin çok sevdiği ama sizin sevmediğiniz. Köri sosu geldi. Oğlum yemek programı gibi oldu program, yemin ediyorum. Bazı herkesten hani böyle çok özel isimler var. Onların tabii ki de hani mesajlarını okumuyorum. Yani okumuyorum derken yavrum hani siyasetçilerin ismini söylemişsiniz, vermiyorum yani. Herkesin diyor aynı anda giydiği her şeyi hiç sevemiyorum abi. Bir, evet bir akım oluyor mesela. Bir ara alevli şortlar vardı. Tabii canım hani direkt diz kapaklarından itibaren tutuşmaya başlamışsın gibi. Bir ara hatırlayın bak, doğru söylüyor ya. Bak kim yollamış? Ali yollamış abi. Herkesin aynı anda giydiği her şeyi sevemiyorum abi. Bir arada da abi herkes ortalıkta Süpermen'di. Yani herkeste bir Süpermen tişörtü vardı. Doğru mu? Doğru. Buyur bak, Gülen yollamış. Herkesin sevdiği ama benim sevmediğim sakız diyor. Hayatta en tiksindirdiğim şeydir. Çiğnemeyi bırak, yanımda çiğneyen biri olunca midem bulanıyor. Olur ya, doğru söylüyorsun. Sütlü kahve hiç sevmiyorum abi. Allah Allah. Kuru fasulye gelmiş ya. Waffle, lahmacun sevilmez mi oğlum ya? Gençlik, ben de bu arada hakikaten söylüyorum. Ne kadar açgözlüymüşüm ya. Her şeyi abi yiyesin var. Breaking Bad, evet bu diziyi söylemiş. Beyaz sabun kokusu abi. Herkes çok sever, ben hiç sevmem. Temizliktir ya. Mis gibi kokar böyle. He? Pirinç ürünleri demiş ya. Duyunca irite oluyorum. Aa, pirinç ürünleri. Ben bir tek o pirinçle yapılan o tatlıyı çok sevmem. Onun dışında abi bayılırım yani. Var da abi, dünya var. Cips, kola, sade soda. Pazarcı gibi oldum. Cips, kola, sade soda. Gel vatandaş, gel. Almayanı kocası dövüyor. Ne diyordu bir de? Gel vatandaş, gel. Bunlar diyor kaynanamın bahçesinden. Güzel olmasaydı la kızını da almazdım zaten yani. Bir parti daha mı? Peki ayrılmayın, bir parti daha bakacağız.
1: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
2: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gittik de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
3: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca, dedim Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
4: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bilene. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
5: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacaksın hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: güven. İşler sarpa sardığında malumunuz biliyorsunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette radyonuzda mesajda. Bakayım. Türk kahvesi abi nefret ederim, sadece kız istememde içtim diyor, o da yarısını. Aa, sevilir mi Türk kahvesi, ben severim yani. Hatta şöyle söyleyeyim, programa girmeden önce sağ olsunlar var olsunlar abicim, hani bir tık erken geliyorum. Buse'ye buradan bir alkış yolluyorum, canım kardeşim hemen kahvemi hazırlar vallahi. Buyur. Komşumu sevmiyorum abi. Dükkanın önünü süpürüp diyor. Benim önüme atıyor. Ay kurbalarım ya. Herkesin çok sevdiği, benim hiç sevmediğim, çoğu arkadaşlarımla girdiğim iddiaların hemen hemen hepsini kaybetmem. Eyvallah kurbalarım. Şırdan. Buyur. Evet. Bolca şırdan fotoğrafı yolluyorsunuz. Ay, gözlerimi kapatıp öyle yayın yapıyorum yani. Gezmeyi sevmem. O ne ya diyor. Yat uyu. 638 İbrahim abimiz yollamış. Bakalım. Son parti bu arada. Gençlik bakalım. Pizza gelmiş ya. İlk defa pizza geliyor adam. Balon. Herkesin sevdiği senin hiç sevmediğin. Ah. Balon niye ya? Çay, kahveyi. Evet sevmiyor. Tamam. Aşure. Aşurenin nesini sevmiyorsunuz ya? Ben de her şeyi seviyorum abi. Börek, balık, mantı. Mantı sevilmez mi ya? Kurban olduğum ya. Yemin ediyorum ağzımın sular akıyor şu anda yani. Mantı abi, mantı ya. Pilav ve şerbetli tatlılar demiş. Vallahi bir insan nasıl olur da mantıdan hoşlanmaz. Aklım mantığımı almıyor benim yani. Sıcak hava ve güneşlenmek. Aa bak bak, işte böyle örnekler lazım bana. Hep gıdadan, hep böyle yiyeceklerden gitmişiz ama. Ben de hiç sevmem biliyor musun? Vallahi herkesin çok sevdiği ama benim hiç sevmediğim şey sıcak hava ve aynı zamanda güneşlenmek. Güneşin o altında malak gibi yatıyor olmak bana göre değil abi. Vallahi söylüyorum ya. Yaprak sarması, Ajda Pekkan şarkıları. Aa, hakikaten ilginç. Düğün, evet düğün, tamam, onda bir şey de yok. Kedi abi, herkes sever, ben sevmem. Aa. Futbol bir daha geldi, makarna geldi. Midye. Vallahi hakikaten herkesin çok sevdiği bazı şeyleri hiç sevmem. Kitap demiş ya. Oğlum kitabı zaten herkes çok sevmiyor, açık ve net söyleyeyim yani. Plajda şimdi bakmayın öyle şezlongun yanında story'deki öyle bir alıyoruz bir kitap da. Cips. Ben de künefeyi gram sevmiyorum abi. Aa, hakikaten çok şaşırtıyorsunuz beni gençlik. Domates. Domatesi hiç sevmiyorum abi. Evet, demek ki ben yalnız değilmişim ya. Baya böyle bir çayı sevmeyen arkadaş varmış gençlik. Benden sonra mı gaza geldiniz, ne oldu anlamadım ama. Çay abi baya bir geliyor. Antep fıstıklı dondurma. Aa, sevmiyorsun öyle mi? Menemen. Aa, ben hep böyle ben her şeyi aa. Menemen nasıl sevilmez ya? Özellikle hani yazın değil de kışın sabahları. Ha? Midyeyi tamam anlıyorum. Bamyayı anlıyorum da. Salata abi gelmiş ya. Peynir var bak mesela. Peyniri hiç sevmem abi. Oje kokusu. Zeytin var. Aa, hakikaten söylüyorum. Tavuk eti. Herkes çok sever. Ben hiç yemem abi. Sezen Aksu gelmiş ya. İnsaf artık ya. Yaz mevsimini herkes sever ama ben hiç sevmem abi. Evet, ben de çok sevmem yani. Çok sıcak olduğunda çok böyle daral geliyor da. Dondurma ve sigara geldi. Bazı yani yiyecek içeceklerle alakalı marka vermişsiniz. Bunları okuyamıyorum elbette. Turşu. Ne diyorsun ya? Sofrada olduğu an yemek yiyemiyorum. Aa, hakikaten söylüyorum. Musa yollamış ya. Turşu ve sofrada olduğu an yemek yiyemiyor musun? Nohut. Çay, tuzlu tuzlu kurabiyeler. Yiyemiyorum abi. Güllaç gelmiş ya. Teoman şarkıları. Herkesin çok sevdiği ama benim sevmediğim. Mantar. İskender. Nasıl İskender'i sevmez bir insan ya? Haşlama mısır. Yemin ediyorum acıktım ya. Gençlik vallahi acıktım. Acıktım ya. Pastırma. Tüm sakatatlar abi. Herkes çok bayılır ama ben yemem. Doğrudur. Bak pastırma bir daha gelmiş ama çemensiz olursa yiyebiliyorum demiş. Künefe geldi, mantı geldi. Abi nasıl bir insan içli köfteyi sevmez ya? Hakikaten söylüyorum ya. Herkesin çok sevdiği ama benim hiç sevmediğim. Türkçe rap. Evet olabilir. TikTok geldi nihayetinde. Aşure ve halay demiş. Birbirinin benzeri çok fazla olduğu için geçiyorum. Tarçın, ilk defa okuyoruz tarçını. Humus gelmiş. İncir, dut ve kavun. Aa, hakikaten söylüyorum ya. Gençlik ne yiyorsunuz siz ya? Bunların abi, bunları sevmiyorsanız neyle besleniyorsunuz ya? Parti isimleri geliyor. Bunları okumayacağımı muhtemelen biliyorsunuzdur. Çiçeğim. Karpuz abi, karpuz. Herkes çok sever ama ben nedense sevemedim, gitti diyor ya. Aa. Aşkı Memnu. Ha bak bu güzel, evet. Son artık, başka da gelmesin çiçeğim. Evet ya, mantı sevilmez mi, kurban olduklarım. Dur videoya geldi bakayım. Aman be. Valla. Koca bir tepsi mantı videosu geldi de biz de böyle uzaktan izleyip izleyip yalanıyoruz burada. Abi en sevdiğim hava Avusturya iklimi. Ki bir fotoğraf da yollamışlarım kardeşim. Fotoğraflar geliyor. Instagram'ı sevmiyorum. Eyvallah, kurban oldum. Ben nimeti söyleyemem abi diyor. Allah çarpar, korkarım. Eyvallah, kurban oldum. Kravat. Bak ilginç. Birçok insan seviyordur ama... Bitirelim mi? Peki artık günün konusu canım kardeşim, bu kadar yeterli olmuş olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Mola mı? Peki bir mola vereceğiz. Moladan sonra haberler, haberler, haberler.
1: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık. Polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
2: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
3: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
4: Arif Güven.
5: Arif, bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
6: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
7: Benim ne gördü Ali Bahattin. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
4: Arif Güven Showtime.

0: Ben mi sen mi kurban oldum? Beraber kardeş kardeş bayanlar baylar.
1: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Dedikten sonra bir de alkış alırsak. Bir de alttan böyle pıs diye duman verebiliyormuş. Veremiyoruz. Yine yok. Yine yok. Şimdi gençlik ne oluyor ne bitiyor bakalım. Haberler. Evde kızılötesi kamera ürün aldı diye böyle bir haber var. Ne kadar böyle kafası çalışan arkadaşlarımız var, helal olsun. Gaziantep'te lise mezunu Müslüm İncedal kendi imkanlarıyla kızılötesi kamera yaptı. Söz konusu kamerayı TÜBİTAK'a satan İncedal, yetkililerin ilk etapta kendisine inanmadığını söylemiş. Lise mezunu, meslek lisesi mezunu öyle söyleyelim, 37 yaşındaki Müslüm İncedal uzun yıllar fabrikada çalışmasının ardından işinden ayrılarak kendi endüstriyel görüntüleme üzerine böyle bir çalışmaya giriyor. İncedal yaptığı kameraları sanayiden tarıma kadar birçok alanda faaliyet gösteren şirketlere satıyor. Son olarak yazılımı da kendisine ait olan kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a satan İncedal, devlet yetkilileri bana sahip çıksınlar, ülkemiz için büyük işler yaparım diyor. Türkiye'ye ithal edilen teknolojik ürünleri kendisinin de üretebileceğini ifade eden İncedal, çok çeşitli ürünleri bulunan termal kameralar üretebiliyorum. 10 yıldır ben bu işle uğraşıyorum. Bu ürünleri geliştirirken ilk seviyeden elektronik kart tasarımı diye böyle haber gücü bizi ilgilendiren kısmı şudur ki TÜBİTAK önce inanmamış. Sonra demişler ki doğru söyle oğlum, sen mi yaptın lan bunu? Demiş vallahi ben yaptım. Yalancı böyle olsun mu demiş TÜBİTAK. Sen mi yaptın bunu? Vallahi ben yaptım ya. TÜBİTAK sonra demiş ki yalancının demiş. Efendim demiş o da. Oğlum yalancıyı kamyon çarpsın mı demiş TÜBİTAK. O da demiş ki çarpsın, ben yaptım. Bunların hepsini ben uyduruyorum ha, böyle bir şey olabilir mi abi? Ha? Sonra TÜBİTAK inanmış, demişti tamam o zaman. Kabarcıklı naylona sar, gönder İBAN'lı mail at demişler. Geçelim ya. Geçelim, kurban oluyorum. Ne oluyor ne bitiyor bakınız. Vallahi. Şimdi haberi böyle vermişler. Yanlış duymadınız. Yavrum yanlış duymadınız lan diye. Yanlış okumadınız diye bari. Okuyoruz haberi. 114 yaşında dünyanın en yaşlı kişisi Fred Blow. Çiçeğim 114 yaşında abi sigarayı bırakmaya karar vermiş ya. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Bu dünyada kaç tane en yaşlı insan var abi? Her gün en yaşlı insan diye başka birilerinin haberlerini görüyorum ben sürekli. Ha? Abi 114 yaşında sigarayı bırakmaya karar vermiş. Abi acele etmeseydin ya. Daha gençsin diye ileride bırakırsın abi. 114 kurban oldum. Güney Afrikalı bu arkadaşın ismini geçelim. Guinness Rekorlar kitabında yaşayan en yaşlı kişi olarak girebiliyor. Ama diyor 114 yaşında olan bu arkadaş Guinness Rekorlar kitabında kendisi ile ilgili yapılan araştırmadan daha büyük bir problem var. Sigarayı bırakmak. Sigarayı bırakmaya karar vermiş 114'ünde. Habere göre yıllar önce alkolü bırakan bu arkadaş halen sigara içmeye devam ediyormuş. Alışkanlığından kurtulamadığını, her gün 2 ya da 3 tane ilaç içiyorum demiş sadece. Ama sigarayı da bırakmaya daha yeni karar vermiş yani. Kendi tütünümü sarıyorum. Çünkü sigarayı sevmiyorum demiş. Tütün içiyormuş abi. Vallahi geçelim ya, ne diyelim. 114 diyor arkadaş. Neyle besleniyormuş? Dur ara başlığa bakalım. Her yemekte et yediğini ama bolca da sebze tükettiğini anlatıyor. Vallahi. Bence abicim bir şey söyleyeceğim ya. Bak kurban olduğum 114 yaşına kadar bırakmamışsın. Bence bu saatten sonra bırakma. Çünkü vallahi bırakınca malumunuz biliyorsunuz stres yapıyor. Stres yaparsın küt diye gidersin yemin ediyorum. Senin bünye alışmış demek ki. Kal öyle abi. Allah Allah, 114'ten sonra neyi değiştirmeye çalışıyor ya? Kal öyle, kal öyle. Başka ne oluyor? Ne bitiyor memlekette? Şöyle bir bakalım diyoruz. Ki birazdan bir F5 malibunuz. Bu nedir bakalım? Bir ara çok fazla konuşuluyordu. Malibunuz şimdi bu en son memur zamlarıyla alakalı da böyle sosyal medyada döndü. Dediler ki...

0: okuyor olsanız bu kadar zam alacaktınız ama memursunuz bu kadar alıyorsunuz gibi internete geyikleri de dönmüştü. Şimdi Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı demiş ki ayçiçek yağının fiyatı değil, bulunuyor olması önemli. Bu şey değil mi ya? Hani midesine kuru ekmek giriyorsa aç değildir değil mi abi bu? Zihniyet aynı zihniyet abi. Ayçiçek yağının fiyatı önemli değil, hadi ya. Bulunuyor olması önemliymiş gençlik. Vallahi geçelim yani. Biz de kendisine buradan diyelim ki kimmiş bu bakalım, ismini vermişler mi? Vermemişler abi. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı ayçiçek yağındaki artışla ilgili mühim olan bir ürüne ulaşabiliyor olmak demiş ya. Fiyatı ikinci planda kalıyor demiş. Vallahi bu kutsal yiyeceği bizlere bahşettiğiniz için, bu kutsal yiyeceğin bizlere bahşedilmesinde aracı olduğunuz için litre başı %50'den daha fazla para ödeyelim bence biz size ya vallahi. Çünkü baksana abi, başkan öyle bir konuşmuş ki ayçiçek yağının fiyatı değil, bulunuyor olması önemli. Vay diyorsun be, hakikaten vay yani. Başkanım hakkınızı nasıl öderiz ya kurbanım? Valla başkanın hakkını nasıl öderiz bilmiyorum yani. Canım ciğerim kurban olduğum, artık böyle bir F5 yapalım. Böyle yazıyor yazıyor haberleri mi? Peki yazıyor yazıyor haberleri gelsin birazdan.
1: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çöp kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
2: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya. Biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
3: Arif Güven Showtime.
4: Merhabalar Arif Güven. Sizinle güne başlamak çok güzel, özlemişim.
5: İyi ki varsın.
6: Abim, abilerin kralı. Radyocuların kralı, olmazsa olmaz, var mı daha iyisi?
7: Alofi'ye gidiyorum, seni çok seviyorum kral, iyi bak kendine.
8: Selam Arif abi, ben Okan, şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim, tır şoförüyüm.
3: Arif Güven, Showtime.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Hal halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: Hemen şu...
1: Yazıyor haberleriyle devam ediyor.
0: Evet sevgili dinleyenler, Malibunuz yazıyor haberlerine geldik. Şöyle bir bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor. Şanlıurfa'da horoz dövüştürenlere operasyon, salon sahibine 105 bin TL ceza. Oh be koçum diyorsun. Nedir hikaye? Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siverek Asayiş Büro ekipleri kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan... Tespitine yönelik belirlenen bir adrese operasyon düzenliyor. Polis beraberinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince Fırat Mahallesi'nde faaliyet gösteren ikamette düzenlediği operasyonda mekan sahibiyle birlikte 71 kişiye hikayem ceza kesiliyor. Adamlar bildiğin horoz dövüşü tesisi kurmuşlar abicim. Bir de bir şey söyleyeceğim ya, hakikaten söylüyorum yani, iki tane kanatlı kümes hayvanının kavgasından nasıl bir keyif alıyorsunuz gerçekten, yani hiç anlam veremiyorum ben. Anlam veremiyorum abi. Bu nedir? Şöyle bir bakalım. Buyurunuz. İBB'ye başvuran 5000 şoför adayının gençlik 5000 sürücü adayının uyuşturucu testi pozitif çıkmış ya. Aralarında servis şoförlerinin de bulunduğu 141 bin şoför adayına uyuşturucu bağımlılık testi yapıldığını ve 5315 adayın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Allah Allah. Korkunç, geçelim. Tarih eser kaçakçısı eski öğretmenin kasasından servet çıktı. Türkiye'de suçtan elde edilen gelire yönelik olarak Adana merkezli 30 ilde yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan çete lideri eski öğretmenin villasından servet çıkmış canım kardeşim. Geçelim abi. Hiç güzel haberler yok ya, kurban olduğum. Yüksek gerilim hattına çıkıp 250 kiloluk trafoyu nasıl çaldınız be abicim ya? Abi 250 kiloluk trafo çalınmış ya. Bir de bak, daha da enteresan bir şey var gençlik. Habere bak. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde yüksek gerilim hattına tırmanan Aysun S. Bunu yapan bir kadın ya. İki suç ortağıyla beraber 250 kilogram ağırlığındaki trafoyu çalmışlar. Honaz'da ise evindeki güneş enerjisi sisteminin aküleri çalınan vatandaş jandarmanın haber vermesiyle soyulduğunu öğrenmiş. Yavrum kadına bak. Şaka gibi değil mi ya? Bildiğin yüksek gerilim hattına tırmanıyor. Suç ortaklarıyla birlikte 250 kiloluk trafoyu çalıyorlar ya. Aa bak, 10 metrelik direğe tırmanan kadın trafoyu söktü. Vallahi iyi cesaret, yemin ediyorum ha. Merkez Efendi 3 şüphelinin yüksek gerilim hattına bağlı trafoyu son derece tehlikeli olmasına rağmen çaldığı ortaya çıktı. Şüphelilerden 31 yaşındaki ev hanımı Aysun S'nin 10 metre yüksekliğindeki beton direğe tırmanarak trafoyu kaidesinden söktüğü ve aşağı attığı öğrenildi. Abi kadına bak ya. Zeyna mısın ablacığım, nesin yani? Aşağıda bekleyen suç ortakları oto tamircisi Selahattin T. 28, Yılmaz Ç. 46. Trafoyu araca yükleyerek götürdükleri ortaya çıktı. Selahattin T.'nin 10 suç kaydı, Yılmaz Ç.'nin 5 suç kaydı, Aysun S.'nin ise 8 suç kaydı varmış. Abla hakikaten, şimdi kadının yaşını vermemişler. Kadının ricası da olabilir. Haberimi yapın ama yaşımı söylemeyeyim. Malumunuz kadınlara yaş sorulmaz. Tabii canım, böyle bir düğün var. Kadınlara yaş, erkeklere maaş sorulmazmış. Bana soruyorlar abi, soruyorlar. Ben de ne kadar kazandığımı söylüyorum, diyorum. Ah, bundan sonrasını onlar düşünsün yani. Bu ne abi, kadınlarımız ne oluyor ya? Gençlik al. Habere bak, haltercileri aratmayan kadın hırsız. Düştü kalktı yine pes etmedi. Nedir hikaye? İstanbul Kağıthane'de bir eve giren hırsız kadın içi para dolu kasayı kucağına aldığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Sakatlanmayı göze alıp kasayı adeta halterciler gibi kucaklayarak götürmeye başaran kadın hırsız aynı siteye bir defa daha hırsızlığa girince suçüstü yakalandı. Kadınlarımız ne oluyor ya? Valla bu kadar yeterli olmuş olsun. Şuraya bakayım. Dur. fıkra gibi olay. Öğrenci hatayı yaptı, dayağı öğretmen yedi. Derince'de aniden duran sürücü adayı eğitim aracındaki sürücü eğitmenini bir araçtan inen şahıslar tarafından tabancayla darp edildi. Ay, geçelim abi. Velhasıl gençlik, hani bulursak böyle bir helal olsun var mı? Galiba var. Böyle bir haberle artık birazdan final, birazdan veda.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif abi, Candarlı'dan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abi.
4: Arif'in 334 numaralı abim, ben hasret bitti, işbaşı yaptık. Öpüyorum seni, şükür kavuşturana.
5: Konuları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
6: Arif Kurban, merhabalar. Yine İsrail'den.
7: Arif abi, işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
2: Arif Güven Showtime.

0: Yapıştır Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
0: Sevgili dinleyenler, malumunuz radyonuzdaydık. Aramıza yeni katılanlar, radyolarını yeni açanlar varsa hoş geldiler. Ama çok geç geldiler yani. Yavrum, gülünecek bir durum yok artık, program bitiyor yani. Şimdi final, biliyorsunuz ki her zaman olduğu gibi böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle olsun diyoruz. Var mı? Var. Bu arada Nevzat kardeşim gelmiş, kurban oldu. Selam kral, kusura bakma geç kaldım. Canım kardeşim, çok çok teşekkür ediyorum. 139 Nevzat kardeşim. Baş tacısın her zaman, biliyoruz biliyoruz, kurban oldum. Bak, Laz Mehmet abim de seni soruyordu ki, zaten söyledim ben de. Dedim program sonrasında, dün akşamüstü konuştuk biz dedim. Anlattım, anlattım dedim ya, her şeyi anlatmadım tabii. Kurban oldum, her şey güzel olacak, biz öyle diyoruz. Velhasıl dur şimdi, şu teşekkürnameye kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Yavrum, dinlemek için bugün de... Ya böyle radyo programı olur mu ya? Yavrum ne? Bu ne, sulu bir radyo programıdır ya? Ama bir şey söyleyeyim de, beni de siz bu hale getirdiniz. Gelen mesajlara bakıyorum. Bebeğimler, aşkımlar havada uçuyor. Vallahi söylüyorum ya. Sevgili dinleyenler, dur biraz efendi olayım ya. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldiniz. Olmuyor bende abi. Ciddiyet mümkün değil, olmuyor yani. İki beden büyük geldi. Velhasıl sevgili dinleyenler, bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden güzel insanlar, hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki oradasınız, iyi ki bizimle birliktesiniz. Hep söylüyorum, ben size güvendiğim için bu lüks hayattan hiç vazgeçmiyorum. Eskiden alışveriş merkezlerine sadece tuvalete gitmek için giriyordum. Şimdi baya baya alışveriş yapıyorum yani. Sayenizde. Ya dur oğlum ya, dur dur. Şafak sayıyoruz abi. Bugün de seninle yayını bitirdik. Eyvallah canım kardeşim benim. Memleketimize gelecek. Emre'cim. Bugün böyle bir helal olsun haberi var. Bunu seçmişiz bakayım. Telefonunu hastanede şarj etti. Elektrik parasını bırakıp gitti. Kabul edin. Başlık bu. Detaylara bakalım. Sevgili dinleyenler, Erzurum. Bugün böyle bir helal olsun haberi var.

0: Vatandaştan vefalı hareket. Ya kim bu şovmen arkadaş, hakikaten söylüyorum yani. Hani biz tamam şovmen diyoruz kendimize de, bu şovmen kim abi ya? İşte bu arkadaşı alıp kaçak elektrik kullanıp görevleri taşıyanlara göstermek lazım. Evet abi öyle. Hastanenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullandı. Vatandaştan vefalı hareket, vatandaşımıza göstermiş olduğu davranıştan ötürü kurumumuz adına teşekkür ediyoruz. Bu tür fedakarlık ve sorumluluk duygusu içinde davrananlar toplumumuzun değerleri ve dayanışmasına dair inancımızı güçlendiriyor demiş. İyi, böyle olmuştu. Hikaye bu. Ben gidiyorum artık, kurban oldum. Sevgili dinleyenler, ne diyelim, yeniden buluşuncaya kadar her şey hiç olmadığı kadar keyfiniz ve gönlünüzce olsun inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
1: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum.
2: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
3: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölüm oynuyor.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Mercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. Enci Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: alınır. En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: 24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Aşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ara. Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Babacan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.

0: geleyim ortam yerine.
1: Neden?

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Cem Belevi ile yaptık. Sevmediyor isimli çalışmasını seslendirdi. Hemen sonrasında ise Elif Buse Doğan karşılıyor bizi. Yangın Yeri radyonuzda sizlerle şimdi. Hepiniz hoş geldiniz.

Oğuzhan Koç kulaklarınızdaydı. Yok mu isimli şarkısıyla özellikle son günlerde sıkça listelerimizde yer bulduğunu söyleyebiliriz. Bir kez daha dinlemekte keyfinizi yerine getirmiştir umarım. Hemen sonrasında Buray'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Olmuşum Leyla isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Pop müziğin başarılı ismi Edis kulaklarınızdaydı. Yalan isimli şarkısıyla beraber bugünü de renklendirdiğini söyleyebiliriz sanatçı için. Hemen ardından Megastar Tarkan'la devam ediyoruz. O da geçtiğimiz aylar içerisinde bizlerle paylaştığı çok sevilen hit şarkısı Anılarla Yaşamak'la radyonuzda siz.

Pop müziğin başarılı seslerinden biri Zeynep Bastık'tı konuğumuz. Misafir isimli şarkısıyla yine bugünü renklendiren isimlerden biri olduğunu da söyleyebiliriz. Hemen ardından Aynur Aydın'la devam ediyoruz şimdi. Bir Dakika isimli şarkısıyla radyonuzda

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Çok sevilen düetlerden bir tanesini Merve Özbey ve Mustafa Ceceli ikilisi seslendirdi. Duramıyorum isimli şarkılarıyla dinledik bu ikiliyi. Onları uğurlarkense Mela Bedel'e merhaba diyelim şimdi. Hadi Yallah isimli şarkısıyla radyonuzda.

Bugüne kadar paylaştığı birçok çalışmayla pop müziğe adeta yön verdiğini söyleyebiliriz. Onun için Demet Akalın'dan bahsediyorum. Bu kez Nazar isimli çalışmasıyla dinledik radyonuzda kendisini. Hemen sonrasında İrem Derici burada Durum Çok Acil isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Bunlar hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Pop müziğin sevilen ismi Hande Ünsal'dı konuğumuz. Sen Yokken isimli şarkısıyla yine bugüne keyif kattığını söyleyebiliriz sanatçı için. Türk pop müziğinin en sevilenlerini ardı ardına radyonuzda sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz ve şimdi çok sevilen düetlerden biri burada olacak. Sibel Can ve APO'dan dinleyeceğiz bu kez. Kıyamam radyonuzda.
1: Bir

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Gülşen'di konuğumuz. Müzikseverlerle paylaştığı son teklisi İtaat Yok'la bugünü oldukça renkli hale getirdiğini söyleyebiliriz. Umarım keyif almışsınızdır sizler de. Hemen sonrasında ise Serdar Ortaç'la devam edeceğiz. Düzenlemesi Erdem Kına imzası taşıyan hit şarkısı Yorum Yok'la radyonuzda sizlerle sanatçı.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Yıllar yıllar öncesine geri döndük bu şarkıyla birlikte. Murat Dalkılıç'ı tanıdığımız çalışma diyebiliriz. Kasaba isimli şarkıyla beraber günün enerjisini de oldukça yukarı taşıdık. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen sonrasında ise Yalın'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Akşamüstü isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da. Yakın.

Pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Soner Sarıkabadayı Seviyor Muyuz isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Nerede olursanız olun radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza Mazhar Fuat Özkan üçlüsüyle devam edelim şimdi. Hep Yaşın 19 radyonuzda.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Sevilen grup İkilem Tuğba Yurt'ta bir araya gelerek bu çok özel düeti bizlerle paylaşmışlardı geçtiğimiz aylar içerisinde. İçiyorum ederimize kulaklarınıza ulaşan şarkıydı. Umarım keyif vermiştir sizlere. Sonrasında ise Sefo ile devam ediyoruz şimdi. Yine Seni Severdim isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

0: 24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.
1: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Dürbacımın da benden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulun.

0: Çenen tut olsun.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

Berkay ve Uygun Adım isimli şarkısı radyonuzda kulaklarınıza ulaştı ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Sıla'dan Hayran isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM.

0: 70 76 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halket marketlerimiz, Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park

0: güzel dileklerle başlamak lazım programa ki programda günde güzel devam etsin. O halde hepinize mutlu, sağlıklı, keyifli, dileklerimizin kabul olduğu güzel bir salı günü olmasını diliyorum. Peki bu salı gününde de en azından yüzümüzü güldürecek haberlerle hayatın ritmini yakalayacağız. Hem gündemden uzaklaşacağız bu iki saat boyunca hem de haberdar olacağız. Belki bilmediklerimizi öğreneceğiz, belki de tekrar edeceğiz. Olur ya, denk gelirsiniz, belki de fark etmediklerinizi fark edersiniz. Siz radyonuzun sesini kısmayın, bugün de iki saat boyunca kulağınızı benden ayırmayın. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız salı gününü keyiflendirmeye başlayabiliriz.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Şimdi paketli gıdaların ne kadar zararlı olduğundan daha önce pek çok kez bahsettik ama ne kadar zararlı olduğunu anlamak istiyorsanız uzmanlar şöyle söylemişler. Hiç tüketmemek lazım. Hatta çocuklar, özellikle bebekler ilk 2 yıl yani 2 yaşına kadar asla şeker tüketmesinler diyorlar. Rafine şekerin ve vücudumuza ihtiyacımız olmadığı kadar bize şeker yükleyen gıdaların bebeklikten itibaren zarar verdiğini, çok küçük yaşlarda aldığımız o zararlı gıdaların, vücudumuza aldığımız gıdaların ilerleyen yaşlarda olumsuz etkisini görebileceğimizi söylüyorlar. Bu yüzden ilk 2 yaş asla şeker tüketilmesin diyorlar. Bu yüzden hangi yaşta olursanız olun paketli gıda tüketmeyin diyorlar. Karaciğer yağlanmasından obeziteye kadar pek çok soruna yol açan nişasta bazlı şekerlerin, paketli gıdaların özellikle çocuklarda ilerleyen yaşlarda olumsuz etkiler gösterdiğini söylüyorlar. Haberiniz olsun diyelim. Siz belki bugünden başlayarak şekeri bırakabilirsiniz ama hani derler ya, zararın neresinden dönsek kar. Bırakalım o rafine şekeri, hayatımızdan uzaklaştıralım. Biz tatlı olalım, söylediklerimiz tatlı olsun. O halde bu salıda tatlı tatlı devam etsin.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: Tide halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Belki bir aile ziyaretinde, belki gittiğiniz bir tatilde, bir otel odasında kaldığınız ilk gece uyuyamıyor olabilirsiniz. Yeni bir yerde uyumakta zorlanıyorsanız eğer yalnız değilsiniz asla. Araştırmalar beynimizin yabancı bir ortamda uyurken kendisini tehlikelerden koruyabilmek için beynin bir yarısını aktif tuttuğunu ortaya çıkartmış. İşte bu yüzden ilk kaldığınız yerlerde ilk gecede uyuyamayabilirsiniz. Yalnız değilsiniz ama siz yine de tanıdık bir ortammış gibi, yabancı yer değilmiş gibi düşünmeye bakın. Tabii bu saatlerde uyanık olmak şartıyla sizi uyanık tutan program Hayatın Ritminde olsun kulağınız.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Gün boyunca oturarak çalışanlar, gün boyunca hareket etmeyenler için uzmanlar mutlaka hareket edin uyarısında defalarca kez bulunuyorlar. Hiçbir şey yapamıyorsanız kalkın bir yürüyüş yapın. Her saat başında kalkın şöyle bir ofisi turlayın. Aynı şey uzun yolculuklar için de geçerliymiş. Eğer uzun yolculuklar yapıyorsanız, saatler boyunca oturarak yolculuk yapacaksanız her saat başı kalkıp şöyle bir hareket etmekte fayda var diyorlar. Zira kara ve hava yolu fark etmeksizin yaptığınız seyahatlerde hareketsiz kalmanın da sonra sıkıntılar getirebileceğini söylüyorlar. Sadece ayak şişmesi değil, aman dikkat. Tabii yaz yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken bunu yaz başında hatırlatmak gerekiyordu ama ben bir kez daha hatırlatmış olayım. Mutlaka her saat başı kalkıp hareket etmeyi ihmal etmeyin.
1: Radyo Ses.

0: 89. Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Bugün otomobillerde en çok kullanılan parçalardan biri hiç şüphesiz dikiz aynası. Yıllar önce bir kadın sayesinde icat edildiğini biliyor muydunuz? Büyük bir ihtimalle bilmiyorsunuz. İngiliz yarışçı Dorothy Lovett, kadın sürücülere yanlarında küçük bir el aynası taşımalarını önerdi. Otomotiv sektörü de bu öneriyle tarihi bir buluşa kavuşmuş oldu. Dönemin en hızlı kadınlarından biriydi ki otomobil ve yarış camiasına ilgi duyanlar zaten biliyorlardır Dorothy Lovett'i. İngiltere'de motor sporlarının henüz emekleme döneminde olduğu zamanlarda piste çıkan bir kadın yarışçıydı. Erkeklerin hakim olduğu yarışlarda önemli başarılar elde ediyordu. Otomobil kullanmak isteyen kadınlar için araçların mekanik parçalarından kıyafet seçimine kadar pek çok konuda tavsiye verdiği bir kitabı vardı. Bu kitapta işte temiz bir eldiven, mendil, saç tokası, pudra, çikolata ve küçük bir el aynası bulundurun diyordu ama o küçük el aynası makyaj kontrol etmek için değildi. Trafikte ara sıra aynayı kaldırarak arkada ne olduğunu kontrol etmesi gerektiğini söylemişti kadınlara. İşte otomobil dünyasına, otomotiv dünyasına ilham veren bu tavsiye sayesinde dikiz aynası otomobillere eklenmeye başlandı. İlk mucidi diyebiliriz kendisi için. Tavsiyesinden 2 yıl sonra arabalarda artık dikiz aynası vardı ve böylece biz de kolaylıkla Dorothy sayesinde otomobil kullanırken yanları ve arkayı dikiz aynalarıyla kontrol edebiliyoruz. Bazı sessiz kahramanları arada hatırlatmak lazım diye düşünüyorum. Peki, hayatımızı kolaylaştıran insanlar olsun hayatımızda, bizim de. Radyo Ses.

Havalar sıcak ilerliyor. Malum sıcak havalarda fazlasıyla terliyoruz. Sıvı kaybediyor vücudumuz. Bol bol su içiyoruz ama bunun yerine bazı sağlıklı ve güzel kokan yiyecekler ve içecekler de tüketmek gerekiyor. İşte terlediğimiz vakit vücudumuz daha kötü kokmasın diye. Vücudumuzun ürettiği kokuyu azaltmanın, hatta daha güzel kokmanın yolu tükettiklerimizden geçiyormuş. Yapılan araştırmalar günde bir elmanın ağız kokusunu ve vücut kokusunu daha temiz hale getirdiğini söylüyor. Portakal, limon, ananas gibi narenciyelerin vücut tarafından emildiğini, ciltteki kokuları kaldırdığını söylüyorlar. Maydanoz, fesleğen, nane, zencefili rezenesi, yeşil çayı, çileği, kakulesi, hatta yoğurdu, yeşil yapraklı sebzeleri de mutlaka tüketin. Kavunu da zamanı geçmeden beslenmenize ekleyin ki vücudunuz mis gibi koksun demişler. Benden de küçük bir hatırlatma olsun bu sıcak salı gününde.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Son yıllarda özellikle sosyal medya yüzünden hayatımızı çok fazla kalabalık yaşamaya başladık. Yani bir gösteriş merakı, bir paylaşım merakı, her yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz her yere sürekli paylaşma isteği geliyor içimizden. Oysa ki biraz daha kendimize dönük, biraz daha sade yaşadığımızda daha mutlu bir hayat yaşadığımızı fark edeceğiz. Yeni araştırmalar, tüketim odaklı yaşamak yerine sade ve etrafınızdaki insanlarla, yakınınızdaki insanlarla paylaşımcı bir hayat yaşadığınızda daha mutlu hissettiğinizi ortaya çıkartmış. Bu yüzden yani elimizde olan ufak tefek şeyleri bile paylaşmanın, sevdiklerimizle, etrafımızdakilerle paylaşmanın da mutlu hissettirdiğini hatırlatmak istedim bugüne başlarken. Bugün de biraz daha sade ama çokça paylaşımcı bir hayat benimseyelim ki daha mutlu yaşayalım. Çünkü son yıllarda en çok mutluluğa ihtiyacımız var.
1: Radyo Ses. Radyo.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

haftayı sıcak karşıladık. Bu hafta boyunca sıcak devam edecek diyoruz. Ağustos'un son haftasını gayet sıcak kapatacağımızı söyledi meteoroloji. Hatta sadece bu hafta değil, sadece Ağustos değil, tarihin en sıcak senesini yaşıyor olabiliriz demişler. Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Nino olayının hafızalardaki en güçlü olaylardan biri olma ihtimali bulunduğu uyarısında bulunan İngiltere Meteoroloji Ofisi'ne göre 2026 yılı tarihin en sıcak senesi olabilir demişler. O halde bundan sonraki her yılda bu haberleri duyabileceğimizi hatırlatırım. Bu sıcak günlerin en azından bir sonraki sıcaklar gelene kadar en sıcaklar olduğunu hatırlatmak isterim. İçinizi serinleten şarkılar yanı başınızda. Tabii ki radyonuz açık. Kulağınız bu salı gününde de bu sıcak günde de hayatın ritminde olsun.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

genelde şöyle haberlere baktığımda hep kahve içmenin faydaları çıkıyordu karşıma. Bu sefer çay içmenin faydaları çıktı. Hadi bugün de çaydan bahsedelim. Seviyoruz. Çayı her daim tüketmeyi seviyoruz. Soğuğu sıcağı fark etmiyor. Kahveden önce o vardı, hep vardı çay. Hayatımızda her zaman sohbetlerin ilgi odağıydı. Peki ne faydası var? Bilim insanları dünyanın en çok tüketilen içecekler arasında olan çayı farklı yönlerden incelemişler. Ömrü uzatıyor, kalp damar, bağırsak sağlığını destekliyor. Hatta bilişsel fonksiyonları da güçlendiriyor. Tip 2 diyabeti önlüyor ama tüm bunları yapabilmesi için şekersiz içilmesi gerekiyor. Bugün şekerden uzak bir gün olsun. Hatta bundan sonraki günlerde de şekerden uzak kalmaya çalışalım ki hayatımız daha tatlı olsun. Çayın faydaları bu kadarla da sınırlı değil tabii ki. İçinde bulunan pek çok bileşiğin iltihaplanmayı azalttığı, gevşemeye yardımcı olduğu, kan damarlarını koruduğunu söylemişler. Bu yüzden en az kahve kadar tükettiğimiz çayın da faydası çok hanımlar beyler. Hani onu göz ardı etmiş olmayalım. Radyo Ses.

0: Şimdi ufak tefek hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler var bildiğimiz. Hepimiz az çok biliyoruz. Artık sosyal medya sayesinde o pratik bilgilere daha fazla ulaşıyoruz. Ya da elimizin altında bulunan sınırsız dünya internet sayesinde, yapay zeka sayesinde çok daha fazla bilgiye ulaşıyoruz. Ama çamaşır makinesinin içine hiç karabiber koydunuz mu? Sonra bizi kaşındırır diye düşünüyorum ama ilginç bir yöntem. Bakalım ne için koyuyorlarmış çamaşır makinesinin içine karabiberi. Özellikle koyu renkli giysilerde kullanıyorlarmış. Koyu renkli giysilerin canlılığını kaybetmemesi için, matlaşmaması, grileşmemesi için kullanıyorlarmış. Yani denenir mi? Sonra yakmasın, hapşırtmasın bizi. Bilmiyorum ki karabiber yıkanıp gider mi? Koyu renklerin canlılığını korumak ve koyu renklilerin ömrünü uzatmak için en pratik yöntemlerden biri yıkama sırasında makineye karabiber eklemekmiş. Ha, makineye bir zarar verir mi? Sonra bize bir zarar verir mi? Onu artık deneyip göreceğiz ama tam dolu bir makine için, çamaşır makinesi için bir çay kaşığı karabiber yeterliymiş. Fazla koymayın. Biraz serpiştirin, bir tutam üzerine karabiber koyup lezzetlendirin siyahlıları diyelim.
1: Radyo Ses. Radyo Ses. Askerden bir geldim, bir şey sembolüm var. Tırtacımın da benden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık.

0: Çener tut olsun.
1: Eskişehir'de radyo ses 98.9.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ara. Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Hepimiz aynı şeyden şikayet etmiyor muyuz son yıllarda, son zamanlarda? Hiçbir şeyin eski tadı kalmadı. Nerede o eski yediğimiz meyveler? O kadar lezzetliydi ki. Mesela en çok dikkat ettiğim kayısıların tadı yok. Gerçekten öyle. Yani bildiğim kadarıyla eski kayısılar böyle değillerdi. Yediğiniz pek çok meyvenin, sebzenin eski tadı olmadığından şikayet ediyoruz. Aslında meyve ve sebzelerin aromalarının değiştirildiğini fark ediyoruz. Hiçbiri olduğu gibi değil, genetiğiyle oynanıyor hepsinin. Gerçi geçtiğimiz günlerde ilginç bir haber okudum. Çilek tadı veren üzüm üretmeye başlamışlar. Şimdi ince kabuğu sebebiyle pazarlarda yaygın değilmiş ama denk gelirse Bronx Seedless üzüm çeşidi görüntüsüyle üzümü aromasıyla çileği andırıyormuş. Peki neden böyle bir şey yapıyorlar? Yani zaten çilek var çilek tadı veren. Üzümden niye çilek tadı alıyoruz? Mesela salatalıktan niye kabak tadı alıyoruz? Böyle deli sorular var bazen aklımıza gelen ama cevabını bulamadığımız. Sizin de son yıllarda böyle tatlı şikayetleriniz varsa aslında sadece damak tadıyla alakalı olmadığını, zamanla biyolojimizi de etkilediğini unutmayın derim. Bulabilirseniz kendi toprağınızda, kendi tadı bozulmamış mahsullerinizi tüketmeniz ümidiyle diyeyim. Bugünün de güzel dileği bu olsun.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Hayatın ritmi bu salı gününde de günün 2 saati boyunca yanı başınızdaydı. Yine günün en keyifli haberleriyle hem gündemden uzak hem de haberdar olduk. Bugün de hayatın ritmini yakaladık hep birlikte. Yarın da yine hayatın ritminde buluşacağız bu frekansta. Yine bu saatlerde ben Rana yine burada olacağım. Yarın yine güzel haberlerle görüşmek üzere. Yarın yine gündemden uzak kalabilmek ümidiyle bugününüz güzel geçsin. Radyonuz açık kalsın. Hoşça kalın.
1: Radyo Ses.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri tedavi merkezi.

İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3L

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Babacan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç ellerin...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: ideal halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz, Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Fethi, imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın

Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Bana Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Mercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: yaşadı.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Mercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Bunlar hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega 6.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

üstüne. Sığmıyorum dünyaya, dar geliyor.